gönlümüz cennet bahçeye kararmış. Acılarla yer bu sesidir diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın ustasıyız. Çok şükür. Lokmadır, hükkadır, eyvallah, eserindeyimiz. Yormadık aklımızı samanlı berbalık için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl derindeyimiz. Ruhumuza gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlar efkarımızda tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.